TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî Aga kurva male medan elzo Zane asla

Oylo mino şenye ve doynalı zozare aslanya hopanda ve le le le le le le le le le Adet ve hazal konu mekore ne marrala vesve temaşa ka kaydı zincire le le le le le le le fangit ya Adet ve felaka bu evsiz şöyle gelo felaka kapır gir ona ve vole no ve hazal var Hafsın mole hasın ya da le le le le le le ver gerredu yoy

Bele de zamanı mey kurdi de çi kelime mehene un kijan kelime pır dibêjin gelo un kijan kelime herî zêde di nav xeberdana xwe de dibêjin yani ew kijan kelime çawa ketiye de vêweş ku derê we bihîst cara pêşî û piştre em bêjin kete de vêwe îdî un dikin nakin em bêjin wênaş de vêwe dernakeve û hema un her car un ji her kesî re dibêjin keku ya un dibêjin heyran ya un dibêjin qurban ya ji cara un dibêjin lo lê Un kijan nid bejin az gulam az bani kazab ija dnavan kelime meda yen jhaf khoshtru dalaltir galo un kijan pr de bejin ka keremkin dnavana da vana az vanat bejim le vana pre jaraj de bem derte ka galo kijan kelime pr de ve derte zmane kurdi de kelima ku am pr un je hazdikin yek u yaku harize de u pr pr gale galek un dnav roje de de bejin jehna kara Kijane kavena jimra bejin. Laura dina verden bejin. Her tişt he u her betten bejin efsane mejene. De bejin daha yani herale verelo u keçele krolo avana jina vede. Ev le u loya meji meşhura ama edi vena jiba kelime ke kabul dikin. Çima yani dina vede mana he dina vede bejin. Gelek tişt hene biyek tipeke tu dizani ku tu bangi mereki yani jineki diki. U ev cinav awaza melodi jiş xod xena ve geret bank ki be keçeli kurolo gavat usa bank ki şu tamam e icadına ve de cana merif xoşi heye başi heye her seheye evin heye dil heye bana tevek dınav ve le u loye dene yani de harfin yek le yek aye oye afu yek le yek ji eye Are hayran, are qurban u gazab ta chqa khosh kir binera avana tave ki merif kare jhavra bibeje u kam haran hana ki imagine kelime khosh jhavra bibeje nusa qotiya merhaba ism Muhammad u bibeje jbo Ismail ji shahe bedo

0: den gîte maşallah şu kaptanı var. O gurata şi ahire beke kemin kamerin berdavuma gotra
1: ve hebu. Rezeda hemu gele vanira aşira bürükya ve temaşvanı TRT Kürdira amade dikim. Ez maha gotar eteme, imne hatır ete, xeyri hoşçı da bimini.
0: Dişi dinav xeyri hoşçı da kekemini yaşa. Brasti em bibeşin ceşinatı ya zmane kürdiji ez bi taybet biroz dikim. Lite u lhamu velatim, lhamu kurdan. Te bidengi xoş u vaki dinji bi diksiyoneke xoş, bi axaftineke xoş yani. Te vi zmani, dinav zmani xoşçı garandiye ez bibeşim. U vaki din, gohdarin aziz, gohdarin delal. Em heji berdavam dikin, Ronya Rojel vire, stranin xoşam le dikin, keyfu coşam e, bila berdavam bike u vaki dinji. Hirayi Zerdûş naha dor doraviye, em jî jî stranek xweş guhdar bikin, bilav jî hemû guhdarime û heskiriyên wî re herin.

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
1: Gudarin Aziz, îro 15 gulana 2026 roja îneye. Her wiha cejna zimanê kurdî ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Trump got serok devletê Çînê Xi Jinping jî dixwaze em bi Îranê ve li hev bikin û denga ve Hirmizê vebe. Loma hazir e ku alî me bike. Her vaha Trump eşkere kir ku Çin ve 200 deyareyan ji Amerika'yı bikirre. Fermandarı hezen navendiyen Amerika'yı Brad Cooper got de erişen mev İsrail'e de zirareke giranlı İran eket. Lebeli Hürmüz hedi deste vandaya. Vezir Karen Derveye İran'ı Erakçı dest nişan kir ku Amerika'yı çıl rojan erişi van kir le tüt düşt bi dest nexist. Loma ger hürmet ji İranê re bikin dê bi heman şeklî muameleyê bibînin. Tirkiye û Kazakistanê 13 peyman îmza kirin Serokkomar Erdoğan û Serokkomarê Mazivan Qasim Comert Tokayev jî di merasimê de hazir bûn. Erdoğan piştre jî berê xwe da Tirkistanê. Ali Karesero Komar Cevdet Yılmaz li Beştepe dinar xandına kontrolen saziyen resmi de peyvi. Yılmaz got em hevle dedin bi şuğulandına heşe çekiri kontrolu ve nerinan zede bikin. Vezareta Karin Dervel ser hükümete Irak'ı mesajek belaf kir. Vezarete got Ali Zeydi dest bi vezife kir. Em pe kef hoş bun. Vezîr Tendirustiye Kemal Memişoğlu der heqê hanta vîrusê de agahî da. Diyar kir ku bona welêt talûkeya pandemiyeke nû tune. Xwest millet jî dilrihet be. Li Stenbolê di lêpirsîna şarê Derya Üsküdarê de 7 diya bajarê mezin de jî 12 kesên din hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komarı ya Eskişehir'e derbare belediye tepe başıya da lepirsin edike. Bona şest kesan jiber gendeliye karara bınçafkırını derket.

0: Azim bi van sempozyuman kesayetên şairên edîbên me ku xizmet bi zimanê kurdî kirine zimanê kurdî kirine em dixwazim van şexsiyetan bi lêkolînên akademîk bînin rojevê wana zêdetir naz bikin.
1: Di vekirina sempozyumê de Mevlûda Kurmancî ya mela hat xwendin.
2: Kirne gazê pik ve gotin merhaba.
3: Eva 200 sal belkî jî her malê Kurdan Mevlûda Kurdî muhakkak hatiye xwandin. Zêdetir hatiye xwandin. Hem şahiyê da tête xwandin, hem girînî da tête xwandin.
4: Kurdî kirî wekî hûn hemî zanin melayê bateyê aşiqê Xuda û pêxember e. Ji ber hindê mewlûda xweş serî heta binî wasfê pêxember dayîne.
1: Axaftvanan behsa jiyana melayê bateyê û berhemên wî kir.
5: Ez erênî û belînê dikim ku heta duayîn henaseya jiyana xwe di vê rajeya pîroz da bixebitim û terkê nekim.
1: Cüreyn Nebistan'ın gelin Türkiye, Yunanistan, Hollanda, İran ve Irak'ı akademisyen Beşdarî sempozyumu bun.
6: Mihrijana Filman a Namneteve hikayesi ve Sel Zaninga Cumhuriyeti devam dike. Duruşa çaran a Mihrijani dali kuça ve kolanın başerji kelecana hüneriye bu. Hüner hazin kuatbun başer bağlayın ve Beşdarî korteji bun. Dinav korteji da vesayete nostaljik hozanin gel u ekiba bandoje bu.
7: Vesaitin nostaljik. Cuvane kucilu bergen heremili hakırına. Tima bandoyi u hünermendin müzikayi. Uçe u kolane sevası bükele cana mihricana filman anamlı tevi hamili. Carası siyane ku mihrican teyli darxıstın. Di bernameye de zedetiri dısat film hene. Valiye sevası Yılmaz Şimşekot mihricanameya filman sal bısal peşvedice. Vaki ve her kudüçe hecmara beştar anji zeydedi be. Ciher sali hünerhez beştari mehricane bun.
8: Gerçekten atmosfer çok güzel, kalabalık çok güzel. Ben de öğrenci olarak bu yürüyüşe katıldım. Çok güzel oldu bence.
7: Teşkilata çanda Türk anlamına teveyici pişkiriyede de mehricane. Civan alakaya kemazın nişani çalakiyede de.
6: Livani li Dora Golavani di çarçoveya Nonse Gulani Cejna Bibiranin ata Türk Civani Uspor eda çalakya jurtuna bisiklet atkirim. Civan Raiştin bisikletin xoya li Dora Golavani beşleri tura bisiklet ebum. Di daviye da merasima xelat atkirin u piş katavetin. Zarokin kutu pişke da navenvan derketin bisiklet kazançkirin.
1: Luanel Dora Golavani di çarçoveya Nozde Gülani Cejna Bibiranin Atatürk Civani Osporide Çalakya Ajotna Bisikleti Hatkirin. Liperava Tetvani di Sit Civan Beştari Tura Bisikleti Bun. Civan Ştaha Fuari Hayata Kasarayı Bisikleti Ajotin. Civani Ku Beştari Çalakya Bun Geleki Kevkoş Bun.
9: Ola, lağa hoş birim. Kalabalık jibi. Nasıl bisikleti bi?
1: Heri davi bi pişkiriya kaymakamı tetvani, o bhevkariya müdür, o spor, o cüvaniye, ya nafçe, o müdür ya perverde yani teve, ya nafçe, limala mamostayan merasima halatı hat giren. Cüvaniyen ku du pişkide navevan derketin bisiklet kazanç giren. Hem zarok, hem jivelatiyan behevre vakteke hoşter basker.
6: Emin Ayşe Jihar Peta El Azizi haberek bilin selektan emiz gefta mesin akulin nafça harp teki lüderiye hazar sal beratiye çekirin. Emiz gefteki emirjin tarihiye taybet mendiya ve emiz gefte jeveku minareya ve berbi kıble ve khuare. Ev minare birca pisayya İtalya'ya dukat khuartire. Kavurin emili ve minareya emiz gefta mesin harp tebilir.
10: Zi Hazar sal beri di vaqtê Selçukiyan de hate çêkirin. Minareya wê heft bêhnok di derece xwar e. Ev minare li Xarpeta El Azîzê minareya mizgefta mezin e. Minare li gor yên din cuda ye. Lewra, mîna birca Pisayê ya Îtalyayê ev jî xwar e. Lê jî